Müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Sabah kalk. Aynısını giy. Çayı demle. Sürekli hesap yap. Sürekli koştur. Ucuzunu bul. Yine hesap yap. Vazgeç. Dişini sık. Dayan.
1: Yeter.
0: Bazıları şanslı doğar. Ben onlardan değilim. Ama artık işler değişti. Şimdi onların hayatından payımı düşeni almaya geldim.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için dağıldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Çevre Bülteni.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 26 Eylül 2026 Cumartesi, bugün 2.26 var. Bakın, bunun altında mutlaka bir şey, bir etkisi vardır bunun. Yayına girmeden bakma fırsatım olmadı ama bakacağım ve anlatacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca hafta sonu değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden pek çok not paylaşacağım. Çünkü özellikle İstanbul'da adeta sanat festivalleri yaşanıyor. Gerçekten sanatın başkenti halinde şu an İstanbul. Kaç festival ve fuar olduğunu şu an hatırlayamıyorum bile. Hepsinden kısa notlarla söz edeceğim. Sosyal medya hesaplarımızda bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlasın hafta sonu.

Artık biraz sonbaharın tadını çıkaralım mı? Akom'un şöyle bir uyarısı var çünkü resmen geliyor zannedersem sonbahar. İstanbul'da bu hafta sonundan itibaren yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. Kentte bugün parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 16 ila 24 derece arası. Çok büyük bir aralık var. Büyük bir gap var bu sayıların arasında ama bu dereceler arasında bekleniyormuş hava sıcaklığı. Pazar ve pazartesi gök gürültülü sağanak yağış. Yarın sıcaklığın 16-21 derece. Pazartesi günü ise 15-20 derecelerde olacağı öngörülüyor. Salı günü kuvvetli sağanak var. Yağışlı havanın çarşamba ve perşembe günleri de sürmesi bekleniyor ve Akom önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların pazar gününden itibaren azalarak yeniden 20 derecenin altına gerileyeceğini bildirdi. Bu hafta sonu içinde yanınıza şemsiye almakta fayda var yani.

Nasıl uyudunuz akşam? Valla artık uyku düzeninizi sağlamanız lazım. Hava serinlemeye başlıyor. Bağışıklık sisteminde o denli güçlendirilmesi gereken bir dönem bu, biliyorsunuz. Öyle ben 5 saat uyuyorum, bana yetiyor. Ben çok çalışıyorum, ölünce uyurum. Bir de böyle bir şey var, biliyorsunuz. Böyle değil gerçekten işin aslı. Rusya'da yapılan bir araştırma var, hemen paylaşmak istiyorum. Uyku eksikliği viral enfeksiyonları kapma riskini %250 oranında artırıyor. Muazzam bir oran. Uzmanlara göre güçlü bir bağışıklık sistemi için her gün aynı saatte uyumak ve uyanmak, 7 ila 9 saat arasında da uyumak gerekiyor. Uzmanlar beslenmenin de uykuyu etkileyebileceğini söylüyor. Örneğin gün içinde ya da yatmaya yakın süt, ceviz, muz, ahududu ve yulaf tüketirseniz beyinde serotonin düzeyini artırarak melatonin içerdikleri içinde rahatlamanıza yardımcı oluyormuş. Böylelikle de daha kolay uykuya dalıp daha keyifli, daha huzurlu uyuyormuşsunuz. Benden söylemesi. Nefesle devam ediyoruz cumartesi.

0: okul konusunda çok yük bindi sana biliyorum.
1: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
2: Ben geçen sabah sizi arabayla eziyor muydum?
1: Yine iyi hatırladınız bu halimi.
2: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
3: Bana bak, sakın kaçırma şu çocuğu.
4: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
3: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
5: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Uzun zamandır sinemaya gitmiyorsanız bu hafta sonu iyi bir bahaneniz var. Çünkü Türkiye Sinema Festivali bugün başlıyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde kampanyaya katılan sinema salonlarında bilet fiyatları ne kadar biliyor musunuz? 90 lira. Festival 75 ilde yaklaşık 1500 salonda düzenleniyor üstelik. Peki ne izleyelim? Yeni filmler arasında Korku Oyunu serisini yeniden sinemaya taşıyan yeni Resident Evil dikkat çekiyor. Bu kez eski filmlerin devamını değil, Brian isimli yeni bir karakteri izliyoruz. Aksiyon meraklıları içinse bir Jason Statham'ın filmi vizyona girdi dün. İsyan, Jason Statham filmleri her zaman çok iyi bir fikir bence. 2019'un dev Marvel filmi Avengers yeniden vizyonda. Robert Downey Jr., Chris Evans ve Scarlett Johansson'la Avengers ekibini sinema perdesinde yeniden görmek isteyenler için 3 saatlik bir nostalji fırsatıdır bu. Yerli komedi isteyenlere Damat Mektebi güzel bir alternatif olabilir. Sermiyen Midyat, Alga Eke ve Füsun Demirel başrolleri paylaşıyor. Üç harfliler mühür haftanın korku filmi. Bu hafta sonu Türkiye Sinema Festivali'ni bence kaçırmayın. İki kişinin sinemaya gitmesinin maliyeti hafta sonu sadece bugün ve yarın özel 180 lira.

Dikkat çeken bir araştırma sonucu var. TÜİK'in Türkiye Sağlık Araştırma Verilerine göre kadınlarda tütün kullanımı son 17 yılda yaklaşık %35 artmış. Erkeklerde ise aynı dönemde kullanım oranında gerileme görülüyor. Neden acaba? Nedeni çok belli. Kadınların yük ve stresi artıyor. Nedeni mi var bunun? Uzmanların özellikle dikkat çektiği noktalardan biri yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri elbette. Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin klasik sigaradan farklı görünmesi özellikle gençlerde daha zararsız olduğu algısını yaratabiliyor. Oysa nikotin bağımlılığı açısından ürünün biçiminin değişmesi riski ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla sigara kullanımını konuşurken artık yalnızca klasik sigarayı değil elektronik sigara ve diğer yeni nesil nikotin ürünlerini de aynı tablonun içinde değerlendirmek gerekiyor diyor uzmanlar. Yani dumansız ya da teknolojik görünüyor olması bir ürünü otomatik olarak risksiz bir hale getirmiyor. Daha faydalı başka şeylere dadanılabilir aslında.

Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

İstanbul'da hafta sonu ne yapsak sorusunun cevabı biraz zor. Çünkü şehir aynı anda birkaç büyük sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Adeta sanatın başkenti şu anda İstanbul. Çok şanslıyız. Hemen anlatıyorum. Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu Tersane İstanbul'da yarın akşama kadar devam ediyor. Şahane işler var. Neler var? Kendi sosyal medya hesaplarımda anlattım. Ayrıntılarını görmek isterseniz. Bugün 212 Fotoğrafı İstanbul başlıyor. Bu yıl festival ayrıca önemli. Çünkü fotoğrafın 200. yılı kutlanıyor 11 Ekim'e kadar. İstanbul'un çeşitli mekanlarında Tophane Amire, Galata Okulu, Bomontiada gibi 25 mekanda sergiler, film gösterimleri, konuşmalar, atölyeler düzenleniyor. Ve bugün aynı zamanda İstanbul Kültür Yolu Festivali başlıyor. 4 Ekim'e kadar dünyaca ünlü orkestralardan sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine, Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye pek çok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. Galata Port Saat Kulesi'nde konserler var. AKM Açık Hava Sahnesi'nde pek çok konser düzenleniyor. Programı incelemenizi öneririm. Bora Duran'la devam ediyoruz cumartesi sabahına. Döndüm şimdi Kral Pop'ta.

Hafta sonu izleme listesini oluşturalım mıydı? Malum platformda haftanın bir numarası Seni Tanıyorum. Erçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunaylı psikolojik gerilim dizisi daha ilk haftasında zirveye yerleşti. Üstelik sadece Türkiye'de de değil, dizi globalde 31 milyon saati aşarak bir Türk dizisi için ilgili platformun en güçlü açılışlarından birini gerçekleştirdi. Mezarlığın 3. sezonu hala çok izlenenler arasında. Birce Akalay'ın başkomiser Önem Özülkü karakteriyle çözülememiş kadın cinayetlerinin peşine düştüğü polisiyeyi hala izlemediyseniz hafta sonu başlayın bence. Dünyada şu an en çok izlenen dizilerden biri Monster the Lizzie Borden Story, gerçek suç antolojisinin yeni hikayesi. 1892'de babası ve üvey annesini öldürmekle suçlanan Lizzie Borden vakasını anlatıyor ve yalnızca bir haftada 12.1 milyon izlenmeye ulaşmış. Queer Girl ve Guy Ritchie'nin The Gentleman'ın 2. sezonunda atlamayalım tabi. Bugün değil ama yarın yağışlı bir pazar evde dizi izlemek ve dinlemek için şahane bir alternatif olabilir tüm bunlar.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poisy, Başımda Belalar. 9 numara Manifest, Toz Pembe. 8 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 7 numara Mebrure, Değilim. 6 numara Derya Ulu, Şımarık. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Mebrure, Değilim. 9 numara Tan, Gidişat. 8 numara Manifest, Toz Pembe. 7 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 6 numara Blok 3, Poisy, Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 4 numara Crash, Benim Ol Sana. 3 numara Bora Duran, Döndüm. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Kız numara Crash Benim Olsana. Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim olsana. Benim olsana. 8 numara Tan Gidişat.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana değilim. Canımız yanacak.
0: 7 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Altı numara Bora Duran Döndüm.
2: Döndüm yine sana sana, öldüm yine sana sana.
0: Beş numara Manifest Toz Pembe.
3: Çok toz pembe hislerle, kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: Dört numara Mebrure Değilim.
4: Cefa.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
6: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: açar. Parasını da kazanırsın.
1: Ya kızım, sence ben sadece paramı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da. Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: İnsanlar pamuklar içinde, lüks içinde, rahat içinde yaşıyorlar.
4: Öyle şeyler ancak dizilerde olur kızım. Gerçek hayatta olmaz.
5: Bir kol tutmuyor. Hiç hareket ettiremiyor kız.
6: Yeni tanıştık ama arkadaşlık etti bana. İçeğimiz bırakmadı beni.
7: Ben, benim gözüm pek tutmadı Fikret Bey.
8: Bu kızcağız ne yapabilir mi isteyene?
9: Hırsızın, hırsız kızı seni!
10: Ben hırsız değilim!
11: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star.

Çok yoğun bir hafta sonu başladı. Bakın özellikle İstanbul'da hangi festivalin, hangi fuarın, hangi sanat etkinliğinin takip edileceğine henüz karar verilemeyen bir sabah bir sabahtan geçiyor olabilirsiniz. Ücretsiz de çok fazla etkinlik var. Yani ben bunları anlatırken nasıl gideceğiz öykü biz bunlara diye düşünmeyiniz lütfen. Anlattığım, bahsettiğim etkinliklerin bir kısmı da ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor ve hepsi de birbirinden değerli içerikler, etkinlikler. Ayrıntılara kendi sosyal medya hesaplarımda da yer veriyorum incelemek isterseniz. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatacağım, radyodan başlayacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Ulaşıyorsunuz, mesajlarınızı okuyorum. Hepsine cevap vermek mümkün olmuyor. Ama elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum farkındaysanız. Varsa sorularınızı bekliyorum bu hafta sonu. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Şimdi gidiyorum. Bugün İstanbul'da yer yer yağış var ama yarından itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Planlamanızı ona göre yapın. Bugün açık hava etkinliklerini değerlendirebilirsiniz mesela. Hadi gittim. Harika bir cumartesi olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt

0: uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Bojoli ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz mi?

0: Apartman boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kendi muayene hanesini açar, parasını da kazanır.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum.
3: Çok güzel.
4: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
1: Ne olacak?
4: Bana aşık olacak.
5: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 26 Eylül 2026 Cumartesi. Kocaman bir haftayı geride bıraktık ve artık dinlenmeye, tatil yapmaya hazırlanıyoruz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlayalım mı? Hadi gelin benimle. Güzel bir yolculuk sizleri bekliyor Kral Pop Radyo.

0: cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

bugün ve yarın planınız ne? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ben size bir öneride bulunacağım. Bugün ve yarın Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde yaklaşık 1500 salonda filmler 90 TL bilet fiyatıyla gösterilecek. Evet, bence de bu güzel haber. Havalar soğuyor. Hatta hafta sonu ile ilgili yağmurlu havalardan bahsedeceğim sizlere birazdan. Ve bu arada yeni vizyona giren filmler var. Onlardan biri İsyan, diğeri Damat Mektebi, Üç Harfliler ve Her Şeye Rağmen gibi yapımlar vizyona girdi. Bu yeni filmleri de sadece 90 TL'ye izleyebilirsiniz. Yani hafta sonu tatilimiz bence çok keyifli geçecek bu filmlerle. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz.

Evet, gelelim meteorolojiye. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistem yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak. Ankara'da yağış pazar akşamı başlıyor. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. İzmir'de ise yarın gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış, ani su baskını ve yerel dolu riskine karşı uyarı yapılıyor. Aman dikkat diyelim. Pazartesi ve salı günleri de ülkenin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Ayrıntıları zaten hafta başında konuşmuş olacağız. Pop'un kralındasınız. Güzel bir cumartesi günü en sevdiğimiz şarkılar eşliğinde devam ediyor.

0: Akbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar mcfit.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde.

0: araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara toplu akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Sabah kalk, aynısını giy, çayı demle, sürekli hesap yap, sürekli koştur, ucuzunu bul, yine hesap yap, vazgeç, dişini sık, dayan,
3: yeter!
2: Bazıları şanslı doğar, ben onlardan değilim ama artık işler değişti. Şimdi onların hayatından payıma düşeni almaya geldim.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Az önce telefonumun galerisine baktım. Oradan bazen böyle bilgiler buluyorum. Ekran görüntüsü alıyorum kalsın, sonradan kullanırım diye. Ekran görüntüsüyle dolu telefonum. Sizin de öyle mi? Resmen hepimizin telefonunda artık küçük dijital bir arşiv var. Birinin gönderdiği komik mesaj, alınacak bir ürün, tarif, uçak bileti, adres, komik bir paylaşım. Sonra galeriye bir giriyorsun, 4000 tane ekran görüntüsü. Şimdi üşenmeyin, bir telefonunuzun galerisine bakın bakalım. Ekran görüntüsü kaç tane? Silin onları. Şöyle söyleyeyim, gerçekten işe yaramıyor. Sadece çekiyoruz, aman burada kalsın, belki bir gün lazım olur diyoruz. Olmuyor. Silin ve kurtulun hepsinden. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Bu arada mesajlarınızı da bekliyorum. Sıradaki şarkıyı bakalım kime armağan edeceğim. 0533 781 74 74.

Kral Pop Haber. 26 Eylül Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üçüncü bir ülkeye karşı kurulmadığını söyledi. Tehdidin boyutuna göre ileri askeri destek de gündeme gelebilir dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine Ankara'dan sert tepki var. Son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sanık sandalyesinde olması gerektiğini söyledi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi, 7 kişi tutuklandı. Belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında daha önce Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi. Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan 12 kişinin de kim olduğu netleşti. Başsavcılık ayrıca 7 fonun kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Son 3 ayın çıkış trafiği mercek altına alınacak. MASAK altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında MASAK eski başkan yardımcısı da bulunuyor. 3 eski MASAK başkanı da ifadeye çağrıldı. Manisa'da okul yakınındaki saldırı ile ilgili gözaltındaki 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 16 yaşındaki zanlının düzenlediği silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. 15 gündür bebekten bir ize ulaşılamadı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklık Eylül ortalamasının üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara az bulutlu 24, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 27, Antalya az bulutlu 30 derece. Kral Pop Haber.

0: Fatih spor haberlerini sunar.
1: Türkiye tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne mağlubiyetle başladığı Milliler Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya Mbappe'nin golüyle 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0'la geçti. Milliler bir sonraki maçında bir diğer puansız ekip İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak. Mücadele pazartesi saat 21.45'te başlayacak. Milli sporcular Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününe 3 altın madalya sığdırdı. 51 kilo kategorisinde ringe çıkan Hatice Akbaş büyüklerde ilk Avrupa şampiyonunu uzandı. 70 kilo finalinde Bulsenaz Sürmeneli ise üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşarsa Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sikletteki ilk altın madalyasına uzandı. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in açılış haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yendi. Beşiktaş ise 13 yıl aranın ardından çıktığı ilk Eurolig maçında Valencia'ya 96-94 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bir sonraki maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah beyazlarsa Maccabi Tel Aviv'le Sırbistan'da mücadele edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık iç ve batı kesimlerde kısmen yükseliyor. Marmara ise bulutlanıyor, Poyraz kuvvetli. Hafif yağmur var, pazar daha da yağmurlu olacak. İç Anadolu ise az bulutlu. Sıcaklık biraz daha artıyor, pazar bölgenin batısında yağış olacak. Ege ise bugün biraz bulutlu, yağmur yarın gelecek. Ani su baskınlarına karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu güzel ve keyifli cumartesi gününde devam ediyor. En sevdiğiniz şarkılar eşliğinde. Evet, mesajları okuyorum, merak etmeyin. Birazdan yer vereceğim sıradaki şarkıyı. Tabii ki armağan edeceğim. Kulağınız, gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hep kazandıran taksi.
8: Bir taksi.
9: Bir taksi.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi.
9: Bir taksi.
13: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
14: Evinde divan ev var.
15: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
16: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
17: Skoda servisin, beni anlarsın.
15: 4 numara.
18: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
15: 3 numara.
19: Yolda Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frambalar.
15: 2 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor ve onları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ece yazmış, şöyle söylemiş. Bende en çok yemek tariflerinin ekran görüntüsü var ama itiraf ediyorum aldığım tariflerin yarısını hiç yapmadım. Şimdi senin dediğini yapacağım ve sileceğim demiş. İyi yaparsın Ece. Tolga yazmış, İstanbul'dan bizi dinliyor. Benim telefonumda ekran görüntüsü değil, resmen arşiv var. Bir şey lazım olduğunda bulana kadar zaten hayatımdan 20 dakika gidiyor. Hemen şimdi silmeye başlıyorum demiş. Silin, rahatlayın. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? Bu gereksiz ekran görüntüsü fotoğraflarını silince ciddi anlamda insan bir temizlik yapmış hissine kapılıyor ve rahatlıyor. Yani ben öyle hissediyorum, bilmiyorum size ama. Melis yazmış, geçtiğimiz günlerde galerimi temizledim. 2000 tane ekran görüntüsü silmiştim. Aralarında 2023'ten kalma bir alışveriş sepeti bile çıktı. Evet, işte bunların temizlenmesi gerekiyor. En azından telefonunuz biraz rahatlamış olacak. Şimdi mesajlarıyla yayınıma katılan dinleyicilerim, bu şarkıyı size armağan ediyorum.

Bugün biliyorsunuz günlerden Kral Pop Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı saatler 13'ü gösterdiğinde başlayacak. Ama her cumartesi olduğu gibi liste güncellenmeden önce ilk 5'e mutlaka bakıyoruz. Ve yine bakalım. 5 numarada Crush ve şarkıları Crush. 4 numarada Ankara Ecos, Beni Al. 3 numarada Manifest, Toz Pembe. 2 numarada Hadise, Ara Beni. Ve 1 numarada Blok 3, Sebebi Yar. Bakalım bu ilk 5'te değişiklikler olacak mı? Hepsini saatler 13'ü gösterdiğinde geri sayımda

Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: yakında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye...

0: diye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Senin muayenehanesini açar. Parasını da kazanır.
5: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
6: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Okul konusunda çok yük bindi sana, biliyorum.
5: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
6: Ben geçen sabah sizi arabayla eziyor muydum?
5: Yine iyi hatırladınız bu halimi.
6: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
7: Bana bak, sakın kaçırma şu çocuğu.
6: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
7: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
8: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Keyifli geçti yine. Devamı yarın. Saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Hem çok güzel şarkılarım hem çok güzel konularımla. Mesajlarınızla yayınıma eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de bugün çok keyif aldım. Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum her birinize. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımına hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla geri sayım başladı ve 20 numarada bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Derya Ulu var. 14. haftasında Şımarık şarkısıyla Derya Ulu, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 20 numarası.

Şımarık şarkısının sözleri Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök imzasıyla listemizde 20 numarada yer aldı Derya Ulu. Ve geldik haftanın 19 numarasına. Listemizde 19 numarada Linet Meğerse. Söz ve müzik Samet Kurt, düzenleme Berk Arda Büken. Eva Records tarafından yayınlanan Linet Meğerse, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 19 numarası.

Listemizde 19 numarada Linet yorumuyla Meğerse dinledik ve geri sayımda haftanın 18 numarasıyla devam ediyoruz. 19. haftasında listemizde bir basamak gerileyen Mebrure Değilim 18 numaranın sahibi oluyor.

İstanbul Müzik House tarafından yayınlanan Değilim şarkısıyla Mebrure yorumu listemizde 18 numarada yer aldı. Bu hafta bir basamak geriledik. Geldik geri sayımda haftanın 17 numarasına. 17 numarada ise Mela Bedel var. İki Tas Çorba şarkısı Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde yorumlanan çok değerli Mustafa Sandal şarkılarından. Listemizde 16. haftasında Mela Bedel yorumu bir basamak yükseldi ve 17 numaranın sahibi oldu İki Tas Çorba.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

Reklam arası verdik ve hemen ardında Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 16 numarada bu haftada Kırgınım şarkısıyla Blok 3 var. Kayıp Persona albümünde yer alan Kırgınım şarkısıyla Blok 3 listemizde 15. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 16 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Blok 3'e, düzenlemesi Narko ve Cerrah'a ait. Kırgınım'la Blok 3'ü listemizde 16 numarada dinledik. Geri sayım haftanın 15 numarasıyla devam ediyor ve bu hafta 15 numarada Poison var. 7. haftasında bir basamak geriledi, Başımda Belalar şarkısıyla Poison'i 15 numarada dinliyoruz.

Söz ve müziği Barış Anaç, Oğulcan Nihat. Düzenleme Barış Anaç, yani Poyzi'ye ait. Başımda Belalarla Poyzi'yi bu hafta 15 numarada dinledik. Geri sayım haftanın 14 numarasıyla devam eder. 14 numarada ise 19. haftasında Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 14 numarası.

Sözü müziği Çağrı Kaymak, düzenlemesi de Kerem Akta. Yangın yeriyle Elif Buse Doğan'ı listemizde 14 numarada dinledik, geldik 13 numaraya. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 13 numarası 26 haftadır Ömrüm şarkısıyla listemizde yer alan AP oldu. Bu hafta bir yükseliş sergiledi ve 13 numarada AP.

Sözümüzü APO'ya, düzenlemesi Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait. Ömrümle APO listemizin 13 numarasıydı. 12 numarada Tantaşçı var, Gidişat şarkısıyla 12 haftadır listemizde ve bu hafta bir basamak geriledi. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaranın sahibi oldu.

Sözü, müziği, düzenlemesi her şeyiyle Tantaşçı'ya ait Gidişat şarkısıyla Tantaşçı'yı 12 numarada dinledik ve geldik haftanın 11 numarasına. Listemizde 11 numarada yükselişine devam eden 4 haftadır listemizde yer alan Nefes yorumu Sana Düşüyorum var. Sözü ve müziği Mehmet Akbay imzasıyla Sana Düşüyorum'la Nefes, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak daha yükseldi ve 11 numaranın sahibi oldu.

0: sana değil.
1: 11 numarada sana düşüyorum şarkısıyla nefes vardı. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. 10 numarada ise Sibel Can ve APO var. Bu hafta bir basamak gerilediler. Kıyamam şarkısıyla ikili listemizde 10 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait.

Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank

0: Fine Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye. Alışverişin yeni merkezi,
1: merkez Ankara. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı devam ediyor. Ve listemizde 9 numarayla devam edeceğiz. 9 numarada ise Manifest Ajda Pekkan Hileli var. Bu hafta bir basamak yükseldi, 20 haftadır listemizde ve yayınlandığı haftalar itibariyle birçok rekora imza atarak Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de uzunca süre zirvede yer aldı. 20. haftasında Hileli ile Manifest Ajda Pekkan 9 numaranın sahibi.

Sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlanan Hileli ile Manifest Ajda Pekkan listemizde 9 numaraydı. 8 numarada ise Burak Bulut yer alıyor. Ah Be Manolya şarkısı 6. haftasında listemizde bir basamak geriledi ve 8 numaranın sahibi oldu. Söz müzik Burak Bulut imzalı.

Düzenlemesini Efecan'ın yaptığı Ah Be Manolya ile Burak Bulut'u listemizde 8 numarada dinledik. Geldik haftanın 7 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu hafta 7 numarada Blok 3 var. Geri sayımda 16 numarada Kırgınım'la dinledik Blok 3'ü ve Kayıp Kalp'le Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Blok 3, 7 numaranın sahibi oldu.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı devam ediyor. 7 numarada Kayıp Kalp yorumuyla Blok 3 dinledik, geldik 6 numaraya. Listemizde en uzun süredir yer alan şarkının sahibi Semih Cenk. Çıkmaz Bir Sokakta ile 47 haftadır Kral Pop Radyo Top 20 listesinde ve bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta 6 numaranın sahibi.

Söz müzik Semi Cenk, düzenleme Semi Cenk, Berk Arda Büken, Eva Records tarafından yayınlanan Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk'i listemizde 6 numarada dinledik. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada ise Crash var, son dönemin parlayan grubu. Crash, Crash şarkısıyla listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 5 numarada.

Numaranın sahibi Crash Crash, şarkının sözleri ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait, düzenlemesi de Sezer Dinç'e. Geri sayımda bu hafta 5 numarada dinledik. Haftanın 4 numarası ise Manifest, Toz Pembe şarkısıyla bu hafta bir basamak gerilediler. Şarkının sözü Zeki Arkun Manifest, müziği Zeki Arkun, düzenlemesi de Zeki Arkun ve Elber Tutkus. Bu hafta Toz Pembe ile Manifest'i listemizde 4 numarada dinliyoruz.

Geri sayımda 4 numarada Manifest Toz Pembe dinledik. 3 numaradayız. Bu hafta 3 numarada bir basamak yükselerek 3 numaraya yerleşen Ankara Ekos dinleyeceğiz. Beni Al şarkısının sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait Beni Al Ankara Ekos listemizdeki 27. haftasında 3 numaranın sahibi oldu.

3 numarada Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos dinledik ve geldik haftanın 2 numarası Zirvenin Ortağına. Bu haftada Zirvenin Ortağı değişmedi. 14. haftasında zirve rekabetinde Hadise Ara Beni listemizde 2 numaranın sahibi oluyor.

0: Top 20.
1: Reklam. Sen de katıl benim, katılın evim.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: define doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3.999, çalışma masaları 1.299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: 15 numara.
1: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 14 numara.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 13 numara.
3: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 12 numara. On bir numara.

Dünya Pop Radyo Top 20. Ve geri sayımda Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu hafta da değişmedi ve Kral Pop Radyo Top 20 listesindeki yerini korudu. Blok 3 ve sebebi yaş. Bir hatırlatma yapayım. Geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinledik Blok 3'ü ve 7 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla yer aldı. Bu hafta da Kayıp Persona albümünde yer alan Blok 3 yorumu sebebi yer Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Temizlik doğasında var.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: İnsanlar pamuklar içinde, lüks içinde, rahat içinde yaşıyorlar.
4: Öyle şeyler ancak dizilerde olur kızım. Gerçek hayatta olmaz.
5: Bir kol tutmuyor. Hiç hareket ettiremiyor kız.
6: Yeni tanıştık ama arkadaşlık etti bana. Hiç yalnız bırakmadı beni.
7: Ya benim gözüm pek tutmadı Fikret Bey.
8: Bu kızcağız ne yapabilir mi isteyene?
9: Hırsızın hırsız kızı seni!
10: Bana bak ben hırsız değilim!
11: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
12: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 26 Eylül Türk Dil Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen ikinci soruşturmada İstanbul Sarıyer'de bir otoparkta bulunan araçlardan yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi. Gözaltındaki 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı ve toplam sayı 51'e yükseldi. Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan 12 kişinin kimliği de tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 16 yaşındaki zanlının düzenlediği silahlı saldırıda

0: 11 öğrenci yaralanmıştı. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. 15 gündür bebekten bir ize ulaşılamadı. Megakent'ten gelen bir zam haberiyle noktalıyoruz. 25 liradan satılan simite 5 lira zam yapıldı. Simit artık 30 lira.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Fransa'ya Mbappe'nin golüyle 1-0 yenildi. Milliler bir sonraki maçında İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak. Mücadele pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Milli sporcular Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününe 3 altın madalya sığdırdı. 51 kilo kategorisinde ringe çıkan Hatice Akbaş büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 70 kilo finalinde Buğsenaz Sürmeneli ise üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşar ise Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkekler ağır sikletteki ilk altın madalyasına uzandı. Fenerbahçe FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası aldı. Sarı lacivertli kulüp cezanın En-Nesyri transferindeki bonservis taksidinin ödenmemesi gerekçesiyle verildiğini, söz konusu borcun pazartesi günü ödenerek transfer yasağının kaldırılacağını açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık iç ve batı kesimlerde kısmen yükseliyor. Marmara ise bulutlanıyor. Poyraz kuvvetli. Hafif yağmur var. Pazar daha da yağmurlu olacak. İç Anadolu ise az bulutlu. Sıcaklık biraz daha artıyor. Pazar bölgenin batısında yağış olacak. Ege ise bugün biraz bulutlu. Yağmur yarın gelecek. Ani su baskınlarına karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Güzel bir hafta sonu dilerim sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Cumartesi öğleden sonra saat 3'ü de geçti artık. Sabah plan yapanların bir kısmı planını gerçekleştirmiştir. Bir kısmı hala birazdan çıkarız diyor. Bir de hiç plan yapmayıp gayet mutlu olanlar var. Ben de onlardan biriyim sanırım bugün. Gelen planları kibarca reddetmeden olabilir diyerek geçiştiriyorum. İnsana iyi gelen yalnızca boş vaktinin olması değil. O vakitte ne yapacağının kendisinin karar verebilmesi bence. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani bugün evde kalmak istiyorsanız kalın, dışarı çıkmak istiyorsanız çıkın. Başkalarının cumartesisine bakıp kendi gününüzü eksik zannetmeyin. Özellikle sosyal medyada geziniyorsanız. Çünkü hafta sonunun doğru kullanım kılavuzu yok maalesef, bilmiyoruz. İyi cumartesi, size iyi gelen cumartesidir deyip devam edelim.

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 710.

0: Eylül tarihleri arasında seçili Grundig televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ankara. Telefon deyince vatan. Vatan, vatan.
2: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

sosyalleşme günü değil mi hafta sonu? Peki arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde arkadaşınız size dur sana bir şey göstereceğim deyip telefonunu çıkarıyor. Bak sen şu fotoğrafı göstereyim deyip bir fotoğraf açıyor. Ekrana bakıyoruz ama ekrana bakarken bir de fotoğrafı gösteren insanın yüzüne şöyle dikkatli dikkatli baktığınız oldu mu? Nereden buluyorsun böyle şeyleri diyenlere söyleyeyim. Bazen fotoğraftan daha güzel bir şey orada oluyor. Ben bakıyorum, dikkat ediyorum. Özellikle insanlar çocuk

Fotoğraflarını gösterirken yüzlerine dikkat edin. Yüzleri değişir. Tatil fotoğrafını anlatırken gözleri parlar. Eski bir fotoğrafa bakarken sesi yavaşlar, duygusallaşır. Çünkü orada bize sadece görüntü göstermiyor. O görüntünün kendisine bıraktığı duyguyu paylaşmak istiyor aslında arkadaşımız. Peki bir dahaki sefere biri size bak sana bir fotoğraf göstereceğim dediğinde sadece fotoğrafa bakmazsınız. Bir de o fotoğrafı gösteren kişinin yüzüne bakarsınız. Çünkü asıl hikaye o fotoğraf.

bugün çocuklarını hafta sonu kurslarına götürenler vardır. Ben de o ebeveynlerden biriyim. Sabahleyin oğlumu yüzme kursuna götürdüm. Dönüşte dedi ki, bugün ne kadar az yüzdük değil mi baba dedi. Çok kısa ve güzel geçti dedi. Yo, bir saatti. Tam zamanında girdin ve çıktın. Yani aslında kısa kalmadın. Yo dedi, her zamankinden daha kısa kaldım. Tabii 5 yaşındaki bir çocuğun zaman algısını da görmezden gelmemek lazım. Sonra ona şunu anlatmaya çalıştım. Güzel geçen zaman, keyifli geçen zaman daha kısa gelir. Saat aynı saat. Peki fark ne? Çoğu zaman birileriyle otururken hoş sohbet devam ediyorsa orada da saati kaçırırız. Dikkatimizi ne kadar zamana verdiğimizi, sürenin bize nasıl hissettirdiğini etkileyen bir şeydir biliyor musunuz? Bu güzel bir sohbet, güzel bir an. İşte zamanı takip etmediğimiz anlar. Sıkıldığımızda ise zamanın kendisini izlemeye başlıyoruz. Geçmek bilmiyor ya. O yüzden bazı insanların yanında ne çabuk geçti deriz. Bazılarının yanında da geçmek bilmez. Adeta bir ömür törpüsü gibidir. Bence hayatta güzel bir ölçüt bu. Kimin yanında telefonunuzu, saatinizi, zamanınızı unutuyorsunuz bir düşünün. Bazı insanlar hayatımızda zaman almıyor, geçen zamanı güzel hale getiriyor. İşte o insanların tutun yakasından, yapışın, bırakmayın. Nefes!

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ankara. Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne bir

0: liraya. DeLonghi Magnifica Evonex tam otomatik espresso makinesi 29.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detay

0: başında var.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Hem muayene hanesini açar, parasını da kazanır.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum.
3: Çok güzel.
4: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
1: Ne olacak?
4: Bana aşık olacak.
5: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Bugün özel bir gün kutlayanlar vardır aramızda. Belki doğum günü, belki evlilik yıl dönümü, belki başka değerli bir gün olabilir. Ne mutlu size. Peki hediye var mı devamında? Belki bunu sana ayırdım, senin için aldım diye birileri gelmiştir yanınıza. Çok keyifli değil mi? Bundan bir tane kalmıştı, sen seversin diye sana aldım diye Seher. Ne ki o? Bir dilim kek. Belki bir kitap. Belki bahçeden 3 tane domates. Bunları ben yapıyorum bazen. 3 tane domates. Maddi bir değeri yok ama çok hoşuna gidiyor insanların. Ben de çok severim çünkü öyle minik şeyleri, hediyeleri. Yani birinin zihninde yer almışsınız ve senin için oraya onu saklamış. İnsan ilişkilerinde böyledir. Değer görmek bazen büyük sürprizlerden ziyade küçük düşünülme anlarından gelir. Bunu görünce seni düşündüm, bunu sana sakladım, sen seversin diye aldım. Hepsinin altında aynı cümle var değil mi? Sen burada yoktun ama aklımdaydın.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım güzel geçiyordur hafta sonunuz. Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz bugün? Belki bir şeyler izleyerek, özellikle sosyal medyada geziniyorsanız, kendin yap videolarına takılıyor musunuz? Bir ustayı izliyoruz değil mi? 3 dakikada yapıyor, bir şey yapıyor mesela. Aa, ne kadar kolaymış, ben niye yapmıyorum diyoruz. Sonra deniyoruz, olmuyor. Bir konuda ustalaştıkça o işi hiç bilmediğimiz zamanı hatırlamak zorlaşıyor sanki. Bir düşünün isterseniz. Bunda ne var ki denilebiliyor. Örneğin çocuklar ödev yaparken de öyledir. Yeni işe başlayan birine bir şey öğretirken de ya da anne babamıza telefonda bir özellik gösterirken düşünün. Bunu hatırlamak güzel tabii. Bizim bugün 2 saniyede yaptığımız şeyi belki yıllar içinde öğrendiğimizi unutuyoruz. Hele ki çocuklarımıza bir şey öğretmeye çalışırken o tamamen unutuluyor. Karşımızdakinin daha ilk günü halbuki. O yüzden birine bir şey öğretirken bence şunu unutmamak lazım, düşünmek lazım. Kolay canım, nasıl anlamıyorsun, nasıl yapamıyorsun demek hakaret gibi ama ben de ilk başta bilmiyordum. Ben de senin gibi yavaş yavaş öğrendim, ustalaştım demek. Karşımızdakine, özellikle de çocuklarımıza büyük motivasyon.

0: kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: İvideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için,
2: İvideya. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vodafone'da.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

Öğleden sonra saatleri ama sabahleyin güne başlarken herhalde birkaç kez aynaya bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Belki de gün içinde birkaç kez bakıyorsunuzdur. Günde kaç kez aynaya baktığınızı saymanızı istemiyorum da başınıza geldi mi? Saçınız her zamankinden farklı. Olmuyor. Gözünün altında biraz yorgunluk var. İşte ne bileyim bir kırışıklığını fark ettin. İnsan nedense önce onları görüyor değil mi? Peki iyi görünen taraflar, o da var. Onları çok çabuk normal kabul ediyoruz. Zaten

Ben böyle mi? İyiyim. Ama dikkatimiz kusur gördüğümüz yere daha kolay takılıyor. Mesela bir dahaki sefere aynanın karşısına geçtiğinizde basit bir şey deneyin. Bugün bende ne güzel görünüyor diye kendinize sorun bakalım. Belki o beğenmediğiniz saçınız çok hoşunuza gidecek. Belki gülüşünüz, belki üzerinizde uzun zamandır giydiğiniz ama fark etmediğiniz bir kıyafet. Mesele kendimizi kandırmak değil burada. Kendimize yalnızca eksik arayan bir gözle bakmamak. Çünkü insan

Eylül ayını sever misiniz? Ne sıcak ne soğuk, arada kalırsın. Ve tam da yürüyüş yapma ayı diye düşünürüm. O yüzden Eylül ayını mümkün olduğunca akşam yürüyüşleri yaparak geçiriyorum. Ve yürüyüş yaparken bazen birileri denk geliyor. Bir şey sorabilir miyim diyorlar. Bir insan bir rahatsız oluyor. Önce bir heyecanlanıyor. Yani hayır desen olmaz. Sorun buyurun diyorsun. Şu restoranın adı neydi? Bu kadar. Ama o ilk cümlede biz kafamızda 5 ayrı felaket senaryosunu oluşturuyoruz bile, değil mi? Belirsizlik çünkü. Bazen olayın kendisinden daha fazla gerilim yaratıyor. Ne ara korkmaya başladık? Yani biri bize bir şey sorduğunda başıma bir şey mi gelecek? Ya bu niye böyle? Allah Allah, çok acayip geliyor bana. Kendimi sorguluyorum. Galiba biraz da güven duygusuyla alakalı. İnsanın kendine duyduğu güven değil de çevresine duyduğu güven ya da o anda bulunduğu süreci yönetmekle ilgili bir güven belki. Bu kendimizi koruma çabası mı yoksa kendi kabuğunda yaşama arzusu mu? Var mı bir fikriniz? İnanın ben de sorguluyorum.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Vodafone deyince vatan. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Smart TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Vodafone'la fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Sabah kalk. Aynısını giy. Çayı demle. Sürekli hesap yap. Sürekli koştur. Ucuzunu bul. Yine hesap yap. Vazgeç. Dişini sık. Dayan.
2: Yeter.
1: Bazıları şanslı doğar. Ben onlardan değilim. Ama artık işler değişti. Şimdi onların hayatından payıma düşeni almaya geldim.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Cumartesi akşam saatlerine doğru saatler ilerliyor. Belki akşam için plan yapmışsınızdır. Ama birileri iptal etmiş olabilir. Hava değişti, canınız gitmek istemedi. Olur ya, ya da hiç hesapta olmayan başka bir şey çıktı. Eskiden plan bozulunca bütün gün bozulmuş gibi hissederdim. Ama bazen planın değişmesi günün kötüleşmesi anlamına gelmiyor. Hatta en güzel akşamların biz aslında başka bir şey yapacaktık ama diye başlayanlar olduğunu fark edince plansız sürprizlere de yer vermeye başladım. Öneririm. O yüzden bu akşam planı değişenler varsa moral bozmayın. Plan değişir, insan değişir, günün ritmi değişir. Önemli olan her şeyi plana uydurmak değil de bazen planı da güne uydurabilmek. Cumartesinin geri kalanı gönlünüzce olsun. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 26 Eylül Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müsiyat Expo 2026'nın kapanış töreninde kürsüdeydi. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri yer mahkeme salonlarıdır sözleriyle seslendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de konuştu. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Özel, ilk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını açıkladı. Fon soruşturmasında gelişme var. Bugün 4 kişi daha tutuklandı ve toplam sayı 51'e yükseldi. Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan 12 kişinin kimliği de netleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. MASAK altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında MASAK eski başkan yardımcısı da bulunuyor. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik bugün yeni bir operasyon geldi. İstanbul'da bir otoparkta iki farklı araçta 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltındaki 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yine İzmir'de 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Soruşturmada dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar ortalama üstünde seyredecek, yağmur geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara çok bulutlu 24, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne mağlubiyetle başladığı Fransa'ya 1-0 yenildi. Milliler bir sonraki maçında pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı ağırlayacak. Milli sporcular Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününe 3 altın madalya sığdırdı. 51 kilo kategorisinde Hatice Akbaş büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 70 kilo finalinde Buğsenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşar, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkekler ağır siklette ilk altın madalyasını aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da disipline sevk edilen isimler arasında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık iç ve batı kesimlerde kısmen yükseliyor. Marmara ise bulutlanıyor, Poyraz kuvvetli. Hafif yağmur var, pazar daha da yağmurlu olacak. İç Anadolu ise az bulutlu. Sıcaklık biraz daha artıyor, pazar bölgenin batısında yağış olacak. Ege ise bugün biraz bulutlu, yağmur yarın gelecek. Ani su baskınlarına karşı önlem alınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
4: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
5: Yeni dizi Başkalarının Hayatı Cumartesi Star'da.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poison, Başımda Belalar. 9 numara Manifest, Toz Pembe. 8 numara Sibel Can, APO, Kıyamam. 7 numara Mebrure, Değilim. 6 numara Derya Ulu, Şımarık. 5 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel, İki Tas Çorba. 3 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 2 numara Hadise, Ara Beni. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Mebrure Değilim. 9 numara Tan Gidişat. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 6 numara Blok 3 Poesy Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Crush Benim Olsana. 3 numara Bora Duran Döndüm. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Numara Crash Benim.

0: olsana. Artık benim ol ya da kimsenin olma. Benim olsana. Benim olsana. 8 numara Tan Gidişat.
1: Bu gidişat.
0: Yedi numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Altı numara Bora Duran Döndüm.
3: Döndüm yine sana sana, öldüm yine sana sana.
0: Beş numara Manifest Toz Pembe.
4: Çok toz pembe.
0: Dört numara Mebrure Değilim.
5: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
6: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.
7: Düşünerek yine kara kara seni.
0: Bir numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: liste, pop liste. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
6: Okul konusunda çok yük bindi sana, biliyorum.
7: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
8: Ben geçen sabah sizi arabayla eziyor muydum?
7: Beni iyi hatırladınız bu halimle.
8: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
9: Bana bak, sakın kaçırma şu çocuğu.
10: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
9: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
11: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğa ile ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için daldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet. Bay J konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Umarım iyisinizdir ve son zamanlarda yatırım yapmamışsınızdır. Özellikle son 3 hafta içerisinde.
2: Bay J, gülünecek mesele değil. Biraz ciddiye al lütfen.
1: Nasıl yani? Yani bu ekonomide %300 kar etmeyi planlayıp... Arkadaşlar bu hayatta kolay para diye bir şey yoktur, üzgünüm. Alın size ciddi ol Bay J, mutlu musunuz şimdi ha? Kolay para diye bir şey yok, risk var. 10 milyon liranı 300 milyon yapmak için çıktığın yolun riskli olmaması imkanlı mı? Yani onu bir düşünün. Bir de unutmayın, birinin 10 milyonu 300 milyon lira olduğu zaman bu kaçınılmazdır. Birilerinin 290 milyonu eksilecek. Ve nedense içimden bir, yani neredeyse eminim bu 290 milyon liranın içinde benim de param olacak. Ve evet arkadaşlar, bu yüzden ciddiye falan almıyorum. Para kaybedenler, hiçbirinizi kırmak istemiyorum. İnşallah zararınızla beraber tazmin edilir. Buraya kadar ayrı. İnsan 10 milyon lirayı bir yere yatırırken ne düşünüyor merak ediyorum. Bende olmadığından hiç. Ben mesela, çünkü 10 milyon liram olsa önce bir bakarım. 10 milyon olduğuna inandırmak için kendimi bayağı bir müddet geçer. Fırsatları bile kaçırabilirim yani. Ne? Ben? 10 milyon. Ne? Ben? 10 milyon. 10 milyon. Ben? Sonra parayı bir yere yatırmak yerine evin içinde bir odaya

koyarım. Kapısına da Bay J buraya girme diye bir not bırakırım. Çünkü arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım mı? 10 milyonu 300 milyon yapacağını söyleyen bir sistem varsa benim ilk sorum peki bunu neden bana söylüyorsun? Anlatabiliyor muyum? Sen neden benim 10 milyonumu 300 milyon yapmak istiyorsun kardeş? Kendi 10 milyonunu yapsana 300 milyon. Benimkine niye yani böyle? Çünkü senin 10 milyonun olmazsa yapamam. Ha işte size bütün bu olanların özet olarak analiz edilmiş rapor sonucu. Sonuç raporu. Kurumsal oldu değil mi dilim? Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Rahmetli babam derdi ki gerçek sorunlar parayla çözülebilen sorunlar değildir. Parayla çözemiyorsan o zaman problem gerçek problemle. Nur içinde yatsın. Müthiş bir adamdı. Tabi bayağı zengindi. Yani babam zengindi. Eğer paran olunca bu lafı söylemek daha kolay oluyordur diye düşünüyorum ben. Yani değil mi? Demeye çalıştığı şeydi aslında. Param var ama sor ananın dırdırıyla mutlu muyum Bayce? Evlat. Nasıl? Yok. Boşanmazdı asla. Nafaka verecek, mal mülk paylaşacak. He? Babam. Annem yanında iki cehennem zebanisi ve mızraklarla dolaşsa evde yine boşanmazdı. Yani bir düşün yani 10 milyonu 300 milyon yapmışsın ama sevdiğin kızı başkasıyla evlendiriyor. Var ya ah ah ah depresyonumu o parayla bir ezerdim ki bak Ibiza partileri senin Miami sahilleri benim vur patlasın çalıyor. 3 vakte kadar Melisa mı? Melisa değil. Ben hiç böyle bir isim duymadım. Kim? Demezsem namerdim. Hayatımda öyle paralar kaybettim ki ikinci boşanmamda giden para burada konuştuğumuz fon şirketinin kaybettiği paranın 24 milyar dolarda biri. Evet şaka bir yana ben o paraları kaybettim, boşandım, evlendim, gene kaybettim, gene boşandım. Oğlum gene evlendim üçüncü, hala buradayım, hala yaşıyorum. Üstüne bir de gelip radyoya gelip bunları size anlatıyorum. Yani insanın başına para kaybından daha büyük felaketler gelebiliyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir de hayatın komik tarafı şu. O zamanlar ben bittim, bundan sonra ne olacak diye düşündüğüm şeylerin bir kısmını bugün hatırlamıyorum. Bu yüzden para kaybeden arkadaşlar, tamam üzülün. Güzel gerekiyorsa birkaç gün üzülün. Haklısınız ama kendinizi de o parayla beraber kaybetmeyin. Çünkü para geri gelir, insan da yeniden başlayabilir.

İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Best of Bayşe. Selam milletim, ben Bayşe. Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunuyorum ve bu ülkede çok seviliyorum. Ya da bunu bana söyleyen herkes yalan söylüyor. İkisinden biri.
1: Neden söylesinler ki Bayşe?
0: Ya ne bileyim, ünlü biriyle karşılaşınca ben de sevdiğimi söylüyorum bazen ama aslında sevmediğim de oluyor.
1: Kimi sevmiyorsun da iyi davrandın Bayşe?
0: Ya isim veremem, sonra magazin programlarından arıyorlar. Ama böyle çok zengin olup pek de yetenekli olmayanları sevmiyorum. Sevmiyorum. Belki de ben aşırı yetenekli ve fakirim diye. Kıskanıyor da olayla bilmiyorum. Yani düşünüyorum. Bu yeteneksiz ve zengin ünlüler yüzünden birçok yetenekli kişi fakir kalıyor. Bence artık biz yeteneklilerin örgütlenip bu konuda toplantılar yapmaya başlamamız gerekiyor. Yohiyom Gemto. Yohiyom Gemto örgütü kısaca yetenekli olup hayatın sillesini yemiş, ne yaptıysa olmamışlar genel merkezinde toplanıp bu mevzuları konuşabilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizin gibi yetenekli insanlarla bir arada olmaktan mutluluk diyorum. Ben genel başkanınız Bay J. Yıllık geleneksel ilk Yohiyom Gemto toplantımıza başlıyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi ilk gündem maddemiz Hasan arkadaşımızın problemi. Geçen gece Kadıköy'de bir barda 5000 liraya 4 saat şarkı söylemiş. Sahne çok iyiymiş. İzleyen kızlar seni seviyoruz Hasan diye bağırmış. Bazıları tişörtünü fırlatmış. Hatta biri zorla evine gelmeye çalışmış. Çok başarılı bir gece geçirdiğini düşünürken 3 gün sonrasında hala faz fakir olduğunu fark eden Hasan kardeşimiz. Yani burada ciddi bir çelişki var arkadaşlar. Yetenek var, ilgi var, sahne var. Çoğunlukla babun ve makak maymununa benziyor olsalar kızlar da var. Ama para yok, para yok. Bakın arkadaşlar, bence Yohiyom Gemto'nun esas meselesi burada yetenekliyiz ama neden zengin değiliz sorusunun cevabı yetenek değil. Yani yeteneğin para kazanma biçimiyle yeteneğin kendisini karıştırmamız. Anlatabiliyor muyum? Kendimizi çok ucuza satıyoruz mesela. Sen ne uygun görürsen dayı diyoruz. Dayı da bizi ucuz görüyor, uygun buluyor. Uygun buluyor. Onlara artık uygun olmadığımızı, uygunsuz olduğumuzu gösterelim arkadaşlar. Yaşa Bayce, Baro, Nuro. Belki de zengin yeteneksizlerin bizden farkı yeteneklerinin daha fazla olması değil. Belki bunların bizden daha fazla para kazanma yeteneği vardır ha? Bunu kabul etmek Yohiyom Gemto, yani yetenekli olup hayatın sillesini yemiş, ne yaptıysa olmamış garipler topluluğu için çok ağır bir konu. Ağır bir konu çünkü o zaman örgütün tamamının kuruluş amacı ortadan kalkıyor. Para kazanmayı bilmiyoruz biz, tamam yetenekli. Ben şahsen bu maddeyi oylamaya sunuyorum. Zengin olmak için yetenekten başka bir yeteneğe ihtiyaç var mıdır? Evet diyenler salonun tamamı el kaldırıyor. Arkadaşlar hayırlı olsun, fakir olmamızın sebebini bulduk. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın lütfen.

0: Bayşe.
1: Selam millet. İyi akşamlar diliyorum. Bayşe konuşuyor. Hayatınızın şu anda kontrolünüz altında olduğunu düşünüyorsanız size kötü bir haberim var. Çok uzun süredir Anunnakiler ve reptilyanlar tarafından manipüle edilen bir dünyada yaşıyoruz. Benim hayatım da kontrolüm altında değil. Ben bunu artık bir eksiklik olarak değil, karakter özelliği olarak görüyorum. Zaten insan hayatını ne kadar kontrol edebilir? Ya uyanma saatini kontrol ediyorsun, trafiği kontrol edemiyorsun, paranı kontrol ediyorsun. Yok, bu konu bugünlerde biraz karışık, edemiyorsun. Masal tadında daha çok para konusu. Yani bir varmış, bir yok. Öyle, öyle, öyle. Üzgünüm, üzgünüm. Dostacı söyler. Hepimizin kontrol edemediği şeyler var. Ben bugün özellikle kendi kontrol edebildiğimle ilgilenmeye karar verdim. Çok seçenek yok. Ve bir yerden bana bu program benim kontrolümde. Arkanıza yaslanın ve bana güvenebilirsiniz. Bakın, benim bağım. Hayatımda son zamanlarda şöyle bir problem var. İnsanın kafasında aynı anda çok fazla sekme açık. Para, borç, gelecek, araba, iş, ilişki, sağlık, kediler. Bir tanesini kapatıyorsun, öbürü beni niye kapattın diye geri geliyor. Ben de diyorum ki tamam, biraz sakinleşelim, meditasyon yapalım, yoga yapalım. Belki beyin bir süre susar. Ben 55 senelik hayatımda bir an bile susturamadım beynimi. Yoga hocası bana diyor ki Bahçe, önce nefesinize odaklanın. Odaklandım. Şimdi bütün düşüncelerinizi bırakın dedi. Bıraktım. Sonra bir baktım, düşüncelerimin hepsi yerde. Hocam, bunları geri alabilecek miyim sonra? Çünkü benim kafamda kaybolan her düşüncenin yerine yenisi geliyor. Abuk sabuk şeyler gelmesin. Boşluk kalmıyor bende. Sonra bana hayatla ilgili çok önemli bir soru sordu. Kişisel gelişime falan da şey yapıyor. Bahçe, hayattan gerçekten ne istiyorsun dedi. Bir an sustum. Düşündüm ya, gerçekten düşündüm. Yeni bir otomobil dedim. Hayır Bayce, Bayce, Bayce, Bayce, maddi şeylerin ötesinde ruhsal olarak neydi? Ruhsal olarak da pahalı bir otomobil istiyorum dedim. Ben ruhsal olarak da. Ya bakın, ruhsal zenginlik güzel şey ama benim ruhumda bazı donanım talepleri var. Yani dört çeker olacak, koltuklar masaj yapacak, güvenlik sistemi olacak. Mümkünse ben daha arabaya binmeden araba benim halimi anlayıp Bayce bugün bunu konuşmayalım istersen gibi bir şey söyleyecek. Yogi diyor ki.
2: Yogi.
1: Gözlerini kapat ve zihninde bir otomobil fabrikasına git o zaman. O da yıldı biliyor musun? O bir noktada o da yıldı. Gittim fabrikadayım, önümde sıfır araba. Şimdi içine bin dedi, bindim. Gaza bas ve fabrikadan çık. Hocam bir saniye dedim. Tam otomobil istiyor olabilir mi? Hırsız değilim ben. Aa hocam. Daha direksiyonu monte etmemişler, ne yapayım? Zihninde gidiyormuş gibi düşün. Zihnimde gittiğim bir yerde tekrar zihnimde yeni bir şey hayal etmemi istiyorsunuz. Hocam pardon ama sayın yogi. Ben galiba meditasyondan ziyade başka bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Yani bir gün hiçbir şey düşünmeden oturabilmeyi.

0: Onu da yapamıyorum. Mesela trafikte bile kafam çalışıyor. Hiç durmadı. Geçenlerde bir araştırma çıktı. Yavaş sürücülerin hızlı sürücülerden daha fazla sorun yarattığını söylüyorlar. Yani önündeki araçla araya kilometrelerce mesafe koyup herkesin hayatını yavaşlatanlar var ya, onlar da trafiğin bir parçasıymış. Şimdi ben bunu okuyunca çok sevindim. Demek ki problem bende değil, tampon tampona giden. Bende değil diye çarptım. Ben önümdeki araçla arama bir insandan biraz fazla bir mesafe bırakıyorum. Çünkü insan hayatına verdiğim değerden dolayı. Şaka bir yana, arkamda yakın giden biri olunca eskiden sinirlenirdim. Şimdi baş parmağı kullanacağız artık.
1: Bravo.
0: Thumbs up. Çak bir beşlik. Araştırma nasıl güzel tarafı? Demek ki agresif sürücüler trafiğe bir miktar hız kazandırıyor. Zincirleme kazaya kadar. Evet, oraya kadar sistem mükemmel çalışıyor ama. Yani benim bütün hayat felsefem şu galiba. Sakin olmaya çalışıyorum ama sakinliğin bile benim bünyemde çılgın bir manyak tarafı var. Anladın mı? Yoga yapıyorum, araba düşünüyorum. Meditasyon yapıyorum, trafik düşünüyorum. Trafikte sakin kalmaya çalışıyorum. Önümdeki araca ne kadar yaklaşsam ekonomik olarak daha verimli olur, onu hesap etmeye çalışıyorum. Çünkü kredi kartım patlak. Benim iç huzuru dediğim şey henüz ulaşamadığım ama araştırmasını yaptığım bir yatırım aracım ile.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnsanlar pamuklar içinde, lüks içinde, rahat içinde yaşıyorlar.
2: Öyle şeyler ancak dizilerde olur kızım. Gerçek hayatta olmaz.
3: Bir kol tutmuyor. Hiç hareket ettiremiyor kız.
4: Yeni tanıştık ama arkadaşlık etti bana. Hiç yalnız bırakmadı beni.
5: Yani benim gözüm pek tutmadı Fikret Bey.
6: Bu kızcağız ne yapabilir mi isteyene?
7: Hırsız kızı seni!
8: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
9: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

0: Best of Bayşe.
1: Selam millet, iyi akşamlar diliyorum. Benim adım Bayşe. Ünlü bir radyo sunucusuyum. Tarihim çok çok çok eskilere dayanıyor. Daha henüz Kral Pop Radyo falan yoktu başladığımda. Bir gün bir radyo sahibi ben mağaramda duvarlara mamut resmi çizerken yanıma geldi. Dostum dedim, neden olmasın dedim. Zaten doğduğumdan beri giydiğim babamdan kalan, ona da dedesinden kalan bu kaplan derisi külot çok eskimişti. Ya arkadaşlar, açık konuşacağım. Siz yabancı değilsiniz. 35 senedir sohbet ediyoruz birlikte, tek taraflı. Bu külot meselesi benim için hassas mevzu. Şu sıralar nefes alabilen kumaştan ürünler yapan harika bir şirket buldum. Onlardan satın alıyorum. Harika. Bütün arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Benim takıldığım, bazen külot reklamlarına bakarken, internette külot nereden alacağım diye bakarken, reklamda neden çok dayanıklı yazıyor? Neye dayanmaya çalışıyor o kadar? O kadar merak ediyorum ki. Hayır, inanılmaz dayanıklı yaptın donu. Eyvallah. Ne olacağını düşünüyorum ki 30 sene sonra hala aynı donu kullanmaya devam edeceğimizi falan mı? Söyleyemezsin de bir yerde. Yani kızla tanışmışsın, bir süre geçmiş. Artık hayatlarınızla ilgili bütün detaylar konuşulmuş, bitmiş. Bir gün biliyor musun diyorsunuz. Üstümdeki donu 30 senedir kullanıyorum, biliyor musun? Çok dayanıklı. Babamdan kaldı. Ona da babasından. Bu yüzden pazen kumaştan zaten. Köylülerden almış babası. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Pazen kumaş, bak yüzyıllardır kullanılıyormuş. Pazen kumaş, %100 pamuk. Aklıma 1600'lü yıllar geliyor benim. Ve bir silahşör köylüye silah doğrultmuş. Köylü yalvarıyor. Bayım, lütfen bana zarar vermeyin. Ben pazenden don atlet diken basit bir köylüyüm. Silahşör zalim. Çek silahını. Düello yapacağız diyor. Ama bayım, benim silahım yok ki diyor. Dert ettiği şeye bak diyor silahşör. Ve ona bir silah fırlatıyor. Vuracak adamı, kafaya takmış. Herhalde iç çamaşırlarıyla ilgili bir derdi var mı? Arsa hayatı psikologluk bir durum yani. Yemek yemediği zaman küçükken donla mı korkutmuşlar? Bir şey var yani. Ya pazenle ya donla ilgili. Her neyse. Nasıl gidiyor? Büyük umutları ve hayalleri olanlar elini kaldırsın. Şey gibi oldu. Yani şunu sorsam aynı böyle. 30 milyon lira ve üzeri değerde arabası olanlar el kaldırıma gelmiyor. Hey! Nerede benim 46 metrelik motor yatı olan dinleyicilerim? Hadi ses verin. Yok ses. Neden? Pardon da benim de 46 metrelik motor yatım olsa şu anda orada olurdum. Abi bu programı sunuyor olmaz. Bu teknede olurdum yani. Ya benim böyle büyük hayallerim yok. Merak etmeyin yani, mabadım yere yakın, dünyanın bana yolladığı titreşimleri, mesajları net bir şekilde alıyorum. Bir tek terfi almak gibi bir fantezim var, bir hayalim var ama bizim meslekte bu nasıl olacak ben bilemedim ki yani. Ne diyecek ki bir gün yöneticilerim bana gelip, Bayce artık sen Bayce değilsin, Bayce'nin müdürüsün. Yemeğiyeliğe terfi ettin. Sonra ne yapacağım? Mikrofonun başında müdür gibi mi konuşmaya başlayacağım? Sevgili dinleyenler, yönetim olarak bugün sizlere 3 şarkı sunmaya karar verdim. Bayce'yi görevlendirmeyi planladığımız bu sunum esnasında 3,5 dakikalık 4 reklam kuşağı. Daha sonra idari kadro tarafına uygun görüldüğü takdirde bir şey... Vallahi çok üzülüyorum siz kurumsal çalışan insanlara. Nasıl bu gerginliğe nasıl dayanıyorsunuz? Bu sahteliğe. Neyse, maaşınız iyiyse problem yok. Süper bir olay yine. Kral Pop Radyo burası.

0: Best of Bayje.
1: Vay arkadaş be, Türkiye'nin en kalabalık, en elit, en kaliteli radyo dinleyicisi benim Bayje'nin programını mı toplanmış ne olmuş? Bir ara bir yerde büyük bir sevabım olmuş olacak demek ki. Çünkü ben kendimi biliyorum. Altın semer taksan, yani 5 oktav anırsam bu kadar etmem. Mümkün değil. Kral Pop Radyo gururla sunar milletim. Bayje bir adam ki 35 senedir bir milleti güldürüp eğlendirmeye çalışıyor. Ben de gülüyorum, eğleniyorum. Ama içim pek öyle değil. Bakın bende halk arasında çok görülen peklik sorunu var. Yine halk arasında daha çok kabızlık olarak ifade edilen. Kabız derken kişilik olarak değil, bağırsak olaylarından bahsediyoruz. Her neyse şöyle bir metabolizmam var. Keyfim yerindeyse tuvalete çıkabiliyorum. Keyfim yoksa çıkamıyorum ve 30 senedir kapısım. Şimdi dünya nasıl bir yer diye soruyorduysanız kendinize, belki de bunu anlayabilmek için bakılması gereken yer Bay J'nin tuvalet alışkanlıklarıdır. Çıktı mı profesör? Çıkmadı. Dünya hala berbat bir yer. Ama hayat bence her zaman yaşamaya değer. Yani hayatın anlamını çözemedin diye karalar bağlamaya gerek yok. Anladın mı? Ne hissediyorsan yaşa işte. Zaten 80-90 sene şıp diye geçiyor. Tüm duyguları yaşa, sonra yoluna bak. Derken bilemiyorum. Tabii çünkü şimdi yeni tarih vermişler. 2040 yılı yaşlanmanın duracağı tarih. Tamam da paşam, kaç kişi satın alabilecek o peptitleri? Yani zottirik bir zayıflama iğnesi için kredi kullanmış bir insanım ben. Anladın? Yani ölümsüzlük peptiti için tek çarem çirkin ve zengin bir kadınla evlenmek olabilir. Çünkü güzelse ve zenginse zaten neden yakışıklı, iyi kalpli, karakterli biri yerine? Anladın? Bu yüzden evet, çirkin ve zengin biriyle evlenir. Ama o zaman da ölümsüz olmanın ne anlamı kalacak? Çirkin ve zengin. 2040'ı bekleyemem ben arkadaşlar. Benim yaşlanmam şu anda bir fiil devam ediyor. Sabah yataktan kalkın, vücudumdan çıkan sesler artık Dolby Atmos Surround. Evet. Bir yerim ağrımıyor sadece. Sesler de var artık. Tartul. Eskiden bir yere oturunca kalkıyordum. Şimdi oturmadan önce düşünüyorum. Bak bunun kalkışı da var. Bayce. Sen ayakta dur. İşte oturmak kolay. Problem çıkış. Kalkarken bellerim ağrıyor feci benim. Ve gençler bazen diyor ki abi Bayce hiç yaşını göstermiyorsun da. Göstermiyorum. Ağrıyan beller onların belleri değil ki. Ne güzelsin Bayce. Sensin güzel. İçerisi kaynıyor kral. İnsan hayatını sürekli erteliyor millet. Şunu bir halledeyim, sonra rahat edeceğim. Sonra başka bir şey çıkıyor, onu hallediyorsun. Başka bir şey çıkıyor, onu da halledeyim. Hayat bir dakika şunu da halledeyim diye geçip gidiyor. Yani ben mesela yıllardır biraz para biriktireyim, sonra rahat ederim diyorum. Para biriktirmemin çok mütevazı bir sebebi de var. Yani kendime küçük, mütevazı bir tekne almak istiyorum. Öyle büyük bir şey değil. İki kamerası, üç banyosu falan olsun yeter. Yani bir de kaptan kamerası. Tabii tevazu, kaptana kendi kamerasını vererek daha fazla belli eder kendini. Bir de mürettebat için iki kamerası olsun. Miço deyip geçme. Onlar da insan sonuçta. Hatta biliyor muyum? Yani ben lüks istemiyorum. Arkadaşlar, tekne dediğin mütevazı olacak. Yani denizin üzerinde duracak, hareket edecek. İçine insanlar binecek. Yeter yani. Bir de pisti olsun, helikopterde insin. Ama açgözlülükten değil, güvenlik maksatlı biliyorsunuz. Yani. Miçolardan birine bir şey olursa ne olacak değil mi? Kral Pop Radyo'da Züğürt'ün çenesi iş başında. Bay J'yi dinliyorsunuz. Ayrılmayın lütfen.

0: Daha dün
1: evet, hani... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız

0: okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Senin muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
4: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum.
5: Çok güzel.
6: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
3: Ne olacak?
6: Bana aşık olacak.
7: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Best of Bay J. Bugün sevgili dinleyiciler, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ben bugün dinlemeye başlamış olanlara bir mesaj vermek istiyorum. Bir süre sonra eski alışkanlıklarımdan biridir, asla bırakamıyorum diyecek yeni bağımlılığınız Bay J Show'u dinlemeye başladınız. Bazı alışkanlıklarımız var, kötü alışkanlıklar. Bazıları iyi alışkanlıklar. Bazıları da gereksiz alışkanlıklar. İnsanın yaş aldıkça fark ettiği bir şey var. Bazı alışkanlıklar aileden miras kalmış tuhaflıklar da oluyor. Mesela biz erkek arkadaşlarımla bir kankamızın başına ne gelirse gelsin sonunda ıslatmak istiyoruz. Mehmet evlendi. Islatıyoruz. Woo, ıslatıyoruz. Mehmet boşandı. Islatalım. Hey! Mehmet AIDS oldu. Hadi wow, ıslatalım. Zararı olmaz değil mi? Sığ sıklan bir takım planlar. Kıssadan hisse lafını seviyor musunuz? Neden hisse? Yani bir hikaye anlatıyorsun. Sonunda insanlara şirket payı mı dağıtacaksın? Ben bir de fazla uzatmayayım diye başlayayım. Bu cümleyi söyleyen insanın %90 ihtimalle anlatacak daha çok fazla şey var. Ama fazla uzatmayayım dediği anda ben bayağı bypass'a alıyorum kendimi, biliyor musunuz? Yani duyuyorum ama dinlemiyorum. Evet. Benim de anlatacağım eski bir hikayem var. Ama fazla uzatmayayım. 17 yaşındayım. Dünyanın en güzel kızıyla çıkıyorum. O yaşta insanın özgüveni de sınırsız. Geleceğe dair hiçbir fikri yok ama kendinden çok emin. Kızı mezuniyet balosuna götürüyorum. Romantizm filan. İnsan sanıyor ki kızla evleneceğim. Çok mutlu olacağım. 3 çocuk yapacağız. Emekli olacağız. Beraber yaşayacağız. Kız Süleyman'la evlendi. Şimdi düşündüğüm zaman hayatım bana yaptığı ilk büyük sürprizlerden biri buymuş diye düşünüyorum. İnsan o yaşta neden diye soruyor. Yani aile mi karıştı? Ben mi saçmaladım? Süleyman'ın o tarihte henüz bilinmeyen bir takım özellikleri mi vardı? Çok mu zengindi? Bilmiyorum. Hikayenin sonunu bilmiyorum. Ben jenerikte kaldım. Bu arada çocuklar, bu okullar açıldı. Yeni açıldı ya. İkinci hafta hepiniz tekrar o müthiş eğitim hayatınıza döndünüz. Benim ders çalışmak çok ciddi bir problemimdi. Şimdiki çocukların işi daha zor. Çünkü evde dikkatlerini dağıtacak milyon tane şey var. Bizim zamanımızda boş bir konserve kutusu, bir de ip vardı oyuncak olarak. Şimdi çocuğun odasında bilgisayar, telefon, tablet, internet, oyun, video, mesaj. Çocuk matematik kitabını açıyor. 3 dakika sonra kendisini Nepal'de bir adamın buzdolabı tamirini izlerken buluyor. Hatırlıyor musun? Üstelik 47 milyon izlenmiş. Yalnız da değil yani. Mesela benim İnkılap Tarihi öğretmenim vardı, Kemal Bey. Oğlumun öğretmeni 11 inç bir tablet. Anlatabiliyor muyum? Yani aradaki teknolojik farkı düşününce kendimi tarihi bir obje gibi hissediyorum bazen. Ben öğretmenimin yüzünü hatırlıyorum. Çocuk öğretmeninin çözünürlüğünü biliyor sadece. Orta öğretim zaten sıkıcı bir yerdir arkadaşlar. Muhakkak gereklidir. Eğitim de şarttır ama sıkıcı olduğu gerçeğini kusura bakmayın yani. İnsanın beynine ileride hiçbir işine yaramayacak bir takım bilgiler dolduruyorlar. Sonra yetişkin olunca hayat sana gerçekten lazım olan şeyleri öğretiyor. İşte faturayı nasıl yetiştireceksin? Geometriyle mi? Hayır. Hangi markette ne daha ucuz? Bozulmuş buzdolabı neden tamirciyi aradığında daha da bozuluyor? Mesela belki bunları hiçbir okulda anlatmıyorlar. Abi seni iyi soğutmuyor diye aradın da rezistans komple değişecek bunda. Neden? Hiç ders çalışmazdım. Çok zekiydim, idare ediyordum da. Bir gün bir öğretmenim beni kenara çekti. Bay J evladım, bak biraz konuşalım dedi. Aman üf vaz. Yani annemle babamın yıllardır çözemediği problemi 10 dakikada çözecek orada. Ha, çözeceğini düşünüyor. Bay J dedi, bunlar senin en güzel yılların, neden böyle yapıyorsun? Bir müddet buna inandım çünkü yani 16 yaşındasın, öğretmen 40 yaşında, otomatik olarak ya bir yetişkin, eğitimci, haklı olduğunu düşünüyorsun. Sonra hayat sana yavaş yavaş gösteriyor ki en güzel yıllar diye bir şey yok. Hayatın bazı dönemleri güzel, bazı dönemleri pahalı, bazı dönemleri uykusuz, bazı dönemleri fas fakir, şansın varsa çok kısa bir süreler biraz paran oluyor. Bazı dönemleri de genel olarak ben bu faturayı geçen ay ödemiştim, yine mi geldi diye geçiyor. Hayatının en güzel yılları. Sonra bir akşam bir kızla yemek yemeye çıktım. Metafor. Dinleyecek misiniz? İlk defa bir kızla yemek yedik. Ay ışığının altında öpüştük.
Ve o anda okulun rehberlik öğretmeni gözümün önünde belirdi. Bahşişe, bahşişe. Bunlar. Senin en güzel yılların. Hocam, en güzel yılların deme, rica ederim. Çünkü sen 16 yaşında bir akşam yaşayıp 40 sene sonra hala hatırlaması biraz sinir bozucu şekilde seni haklı çıkartıyor. Ama yine de sana o gün söylemediğim şeyi şimdi söyleyeyim hocam. En güzel yıllarımın hangileri olduğuna ben karar vereceğim. Sen matematik anlat yeter. Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki şovunu dinliyorsunuz.

Mesut Süreyle Rabarba. Herkese iyi akşamlar. Ben Bayce, burası Kral Pop Radyo. Burada sadece en iyi Türkçe pop müziği dinlersiniz. Çünkü onu çalıyoruz, dinleyecek başka bir şey yok. Evet, bakın yalan söylemeyeceğim. Dinlediğiniz şarkıları düzenlemek, seçmek falan benim işim değil. Değil, oturup her gün size playlist falan hazırlasaydım programıma konsantre olmak için vaktim kalmazdı. Zengin bir şirketiz. Her işi başkasına yaptırabiliyoruz. Üstelik bu işi 25 bin liraya yapacak birini bulduktan sonra niye Bayce'ye yüklenelim gibi de bir anlayış da var, aldın. Ayrıca yayın yönetmenim Erkan Eroğlu var. Bu işin piridir. Yani kısa bir süre sonra evlenmeyi düşünüyor. Çok fazla muhakeme yeteneği olmadığı konusunda kesin yargıya varmama neden olabilir. Ama yani sağduyu sıfır. Ama iyi çocuk, iyi çocuk. İyi insan. Hep desteğini gördüm. Hiç kösteğini görmedim. Bizim için, hepimiz için saçını süpürge eder. Sanırım bu işe gerçekten ihtiyacı var. Çünkü açık konuşacağım. Biz, ben, ekibim, sabahki palyaço kız falan hiç saçınızı süpürge etmek isteyeceğiniz tipler değiliz. Ya bir dinleyicimden mesaj geldi. Bayce, senin çocuğunun annesi olmak istiyorum demiş. Çok sinirlerim bozuldu. Bozuldu. Yani insan böyle bir teklifi yaparken karşı tarafın hayatını hiç mi düşünmez? Evliyim. Evet. Başım bağlı, bu işlerin adamı değilim diye cevap yazdım nazikçe. Nazik teklifinizi geri çevirmek zorundayım dedim. Bana yazdı, sen bilirsin, karar senin yazdı. İnanamıyorum, gerçekten de sizce benim çocuk sahibi olmaya ikna edilmem bu kadar kolay mı? Yani bir mesaj yazıyorsun Bay J'ye. Çocuğunun annesi olmak istiyorum. Tamam. Tamam yapalım, bu akşam mı, yarın akşam mı, sende mi, bende mi? Bir dönem çok fazla insan benim çocuğunun babası olmamı istiyordu. İyi bir şey diye söylemiyorum, korkuyorum diyorum size. Bir de ben hassas bir insanım. Çocuğum olacaksa babalık etmek isterim, doğuma girmek isterim. Yani bir kez girdim, bir daha girmem, şaka yapıyorum. 50 kere söyledim doktora, ben bu işin tıbbi kısmını uzaktan destekliyorum. Ben moral ekibiyim dışarıdan. Yani gerekirse koridorda beklerim, su taşırım, taksi çağırırım ama içerideki ekipte ne işim var? Doktor, olur mu öyle şey? Eşiniz de söyledi. Siz doğuma gireceksiniz dedi. Tamam dedim. Çığlıkları duymamak için kulaklık taktım. Meğer kulaklığın ses gücü, öyle bir kulaklık yok. Hani şu dışarıdaki sesi kesen filan. Bebeğin doğmasına yardım etmeye başladım. Çünkü biri şunu yapar mısın dediğinde hayır ben burada misafirim diyebilecek bir niteliklerim yok. Benim hayır diyemiyorum. Öyle bir özelliğim.

eldivenleri uzattığı anda anlamam lazımdı. Yani bu eldivenleri niye takıyorum? Anladın? Yani belli ki iş büyüyecek. Sonra göbek bağını keser misin dedi. Elim ayağım titriyor. Yani evet bak, tıp okumayı çok istemiştim ama bilin bakalım ne oldu? Okumadım. Okumadım. Neyse makası tuttum, elim titriyor. Önce heyecandan doktorun burnunu elimle yakaladım, onu keseceğim. Öyle bir stres seviyesi. Herkes başlayın, sakin ol, sakin ol ya. Sonra iki kişi beni sabitledi, işi tamamladım. Eyvallah. Ve dedim ki bakın bundan sonra bir şey daha yaptırırsanız sendikal haklarım için tıp sendikası hatta mahkemeye bas. Hayret bir şey ya. İsterseniz sıradaki doğumlara da gireyim. Bambaşka göre sezaryen var mı? Koridorda nöbet var mı? Bebeğin kimliğini ben mi çıkardım? Arkadaşlar nüfus müdürlüğüne gidiyorum. Evrak verecekseniz. Ben doktoru eve çağırıp çimleri biçtiriyor muyum abi? İyi gel. Ümit ediyorum başka çocuk yok. Yok yok başka çocuk yok. Olursa da insanlık hali. Umarım bunu yapan kadının parası vardır. Yoksa çocuğu evde ben eğitmek zorunda kalacağım. Onu söyleyeyim.

0: Best of Bayşe.
1: Hey millet, günün son anonsuna da geldik. Hala buradayım, hala gayet iyi yürüyorum. Hayatla aramda ciddi bir problem yok. Yürürümde sorun yok. Hava da hala güzel. Gerçi Bodrum'da hava güzel olduğu sürece düğün sezonunun bitmesi de biraz zorlaşıyor. İnsanlar evlenmeye, inanamazsınız, evlenmeye devam ediyorlar. Evet, salonlar doluyor, çiçekçiler çalışıyor, taksiciler çalışıyor. Evlilik güzel, gerçekten güzel. Yeter ki hayatınızı birlikte geçirmek zorunda kalmayın sonsuza kadar biriyle. Çok güzel bir şey evlilik. Ya şaka, şaka. Hayatı birlikte geçirmeye karar verdiğiniz insanı doğru seçmiş olun. Çünkü sonsuza kadar lafı kulağa çok romantik geliyor başta. Ama bir de o sonsuzluğun içinde aynı insanla kaç bin kahvaltı edeceğinizi bir düşünün. Kaç kere nereye gidelim, kaç kere neyi izleyelim sorusu sorulacağını, kaç kere sen bilirsin cevabının aslında sen karar ver ama ne olur yanlış karar verme olduğunu. Bir kurum sonuçta imza atıyorsun. Yasal bir durumu var yani. Birbirinize hayatınızı açıyorsunuz. Bazı kararları beraber almaya başlıyorsun. Bir süre sonra evde iki kişinin ortaklaşa yönettiği bir sistem kuruluyor. Yes beyler, iki kişi derken. O imzayı attıktan sonra bazı konularda yani hepimizin bildiği ama konuşmadığı, hani bazı konularda konuşma hakkınızın teorik olarak devam etmediğini hatırlatmak zorunda. Pratikte başka bir makama devrediliyor. Teorik o. Sevdiğiniz insanla aynı eve dönmek, günün sonunda yan yana oturmak, birbirinizin hayatının içinde olmak güzel. Bazen insan ben bu insanla niye bu kadar çok vakit geçiriyorum diye düşünmüyor değil. Sonra başka bir gün aynı insanı özlüyorsunuz. Yani insan ilişkileri biraz böyle. Aynı kişiyi hem çok sevip hem de zaman zaman şu anda 5 dakika susarsa her şeyimi vermeye razıyım diye düşünmek mümkün. Uzun ilişkilerin sırrı böyle. Yani birbirinizden her an aynı şeyi beklemeyeceksiniz. Hepimiz insanız. Bir gün çok iyi anlaşırsınız. Bir gün birbirinizin sinirine basarsınız. Önemli olan sinirine bastığınız kişinin hala yanınızda duruyor olması. Zaten gitmiyor bir yere, merak etmeyin. Duracak, orada duruyor diye. Benim mesleğim de biraz evliliğe benziyor. Yıllardır burada konuşuyorum. Bazen komik şeyler söylüyorum. Bazen gereksiz şeyler konuşuyorum. Çenemin ayarı bozuluyor. Bazen kendi söylediğime kendim gülüyorum. Ama siz de hala buradasınız, çok şükür. Demek ki aramızda ciddi bir uyum problemi yok. Ya da bir tuhaflık var. Bazen düşünüyorum, benim kafamın böyle olmasının sorumlusu biraz da sizsiniz. Çünkü her gün burada yeni bir şey yaratıyorum. Sizi güldürmeye çalışıyorum. Gerçekle gerçek olmayan arasındaki çizgiyi mümkün olduğunca inceltiyorum. Kaybolmak üzereyim. Bir bakıyorum nerede olduğumu unutmuşum. İyi ki unutuyorum. Çünkü bütün gün ciddi insanlarla ciddi meseleler konuşup akşam buraya gelip sizinle saçmalamak benim için hala dünyanın en güzel işlerinden bir tanesi. Bugünlük benden bu kadar. Bazen dinlediniz, bazen güldünüz, bazen bu adam ne anlatıyor dostum ha deyip yine de yanımdan gitmediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, burası Kral Pop Radyo.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden